0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım, sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Kum gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım Karatay.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Amanin! Geçenlerde senin Zartlı Osman'ın kızına Tığ Buyruk Zehra'nın oğlu var ya, göz göze gelememişler. Bizim oğlanın yürecine bir ateşler düşürmüş. Cayır cayır. Baktı ki kızla hiç konuşulacak gibi değil. Alıvermiş sazı eline, geçmiş karşısına, bir türkü tutturuvermiş.

0: seni.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

Bugünkü programımızda Atıf Efendi'ye yer vereceğiz. Kendi adıyla anılan kütüphanenin kurucusu olan Atıf Efendi, aynı zamanda değerli bir Osmanlı defterdarı olup İstanbul'da Soğan Ağa Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilinden sonra maliye mesleğine girmiş ve başarıları sayesinde kısa zamanda devrin defterdarı İzzet Ali Paşa'nın dikkatini çekerek defterdar mektupçusu olmuştur. 1737 yılında baş defterdar olarak tayin edilen Atıf Efendi, ordunun mali işlerini yürütmek üzere Niş'e kadar gitmiş, fakat Sadrazam Yeğen Mehmet Paşa tarafından kusurlu görülerek 1738'de görevinden alınmıştır. Ancak ertesi yıl İvaz Mehmet Paşa'nın sadareti zamanında ikinci defa baş defterdarlığa getirilmiş ve savaş sırasında başarılı hizmetlerde bulunmuştur. 2,5 yıla yakın süren bu ikinci defterdarlığından 1741 Eylül'ünde ayrılarak hacca gitmiş ve döndükten sonra üçüncü defa baş defterdarlığa getirilmiştir. Fakat bu görevinde fazla kalamamış ve yakalandığı hastalık nedeniyle 1742 yılında vefat etmiştir. Osmanlı Devleti'nin değerli maliyecilerinden biri olan Atıf Efendi, uygulamalarıyla devlet hazinesine önemli katkılarda bulunmuştur. Nitekim onun zamanına kadar mali ödemeler hicri takvim esasına göre yapıldığı için her 33 yılda bir fazla ödeme yapılıyor, bu ise hazine giderlerinin önemli miktarda artmasına yol açıyordu. Bu uygulamanın yanlışlığını fark eden Atıf Efendi, bu konuda sunduğu bir takrirle Osmanlı maliyesinde adeta bir reform yapmıştır. Buna göre maaş ve ücretlerin Muharrem'den değil 1740 yılının Mart ayından itibaren ve şemsi yıl hesabına göre verilmesi öngörülüp uygulamaya başlanmıştır. Böylece mali işlerde daha önceki yıllarda yetkilileri meşgul eden ve devleti zarara sokan önemli bir mesele halledilmiştir. Aynı zamanda şair olan Atıf Efendi, genellikle nabi tarzında didaktik şiirler kaleme almış, Türkçe, Arapça ve Farsça manzumeler yazmış, ayrıca Türkçe şiirlerini topladığı bir divan tertip etmiştir. Bunun yanı sıra hat sanatındaki maharetiyle de tanınan Atıf Efendi, siyakat ve özellikle divani gibi zor yazı türlerinde daha sonra gelenleri taklide mecbur bırakacak kadar maharet sahibi bir hattat olmuştur. Hoş sohbet, güler yüzlü, faziletli ve yardımsever bir kişi olarak bilinen Atıf Efendi, Şehremini civarında harap halde bulunan Nazmizade Mescidini yıktırıp halveti tekkesi haline getirtmiş, ayrıca kendi adını taşıyan bir kütüphane kurmuştur. Günümüzde de faydalanılan bu vakıf eser, onun ilme ve eğitime verdiği değerin güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Bugünkü programımızda Atıf Efendi'ye yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.
2: Kelime hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, bir anne çocuğunun eline küçük de olsa bir miktar para veriyor ve diyor ki, şimdi bakkala git ve bana bir kilo şeker al gel. Ama sakın bu parayı kaybetme. Efendim, burada anne çocuğuna bir iş veriyor, bir sorumluluk, bir vazife veriyor. Bu vazifeyi yerine getirmesi için gerekli olan parayı da veriyor. Bu yetmiyor, bir de çocuğuna bir tembihte bulunuyor ve diyor ki, bu parayı sakın kaybetme. Değerli dostlar, bu tembih cümlesinde bir kelime var. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Kaybetmek kelimesi. Efendim, kaybetmek kelimesi bir yardımcı fiille oluşmuş. Şimdi yardımcı fiili kelimeden çıkaralım. Bakalım ne çıkıyor? Evet, ortaya kayıp kelimesi çıkıyor değil mi? Evet değerli dostlar, sözlüğe sorarsanız kayıp kelimesi için size 3 tanım verecektir. 1- Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak. 2- Görünmez olmak. 3- Sahip olunan bir şey elden çıkmak. Muhtelif şekillerde kullanıyoruz kayıp kelimesini. Kaybolmak, kaybetmek, kayba uğramak, kayıplara karışmak, kan kaybı. Peki efendim, kayıp kelimesi aslen necedir, nicedir, nedir? Şimdi biraz üzerinde duralım. Efendim, kayıp kelimesinin kökü gayiptir. Gayip. Hani şu göz önünde olmama, gizli olma anlamlarını içeren gayip. Daha detaylı bir tanımla, madde alemi dışında olan, manevi alem, duyularla kavranamayan, ancak peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen ve yalnızca Allah katında olan, yalnızca Allah tarafından bilinen alem anlamındaki gayb. Efendim, gayb, kayıp kelimesinin köküdür ve kayıp kelimesi aslen gaybetmek, kaybolmak, gayba karışmak, yani gözden uzaklaşmak, yani yok olmak gibi anlamlar taşır. Bir de gayip kelimesi var. Gene gayip kelimesi de gayip kelimesinden türemedir. Bilinmez alem demektir Türkçe'de. Ama gayip kelimesiyle adeta ikiz kardeş gibidir. Hani gayipten bir ses geldi deriz. Ne diyor Üstad Necip Fazıl Yattığım Kaya şiirinde? Ey gönül, gidenden ümidini kes. Kaçan bir hayale benziyor herkes. Sanki kulağıma gayipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşere diyor. Ve efendim gıyap kelimesi. Bildiğimiz, tanıdığımız, kullandığımız bir kelime gıyap. Peki ne demek? Yokluk, bulunmama, yitiklik demek gıyap. Bu kelime de gayip kelimesinden türemiş ve kayıp kelimesiyle öz kardeş. Ve son olarak efendim, gıybet kelimesi. Hani hiç hoş olmayan, sevilmeyen, Yüce Mevla'nın kitabımız Kur'an'da ölü kardeşinin etini yemekle eş tuttuğu gıybet. Türkçe karşılığıyla dedikodu demek. Veya birini arkasından çekiştirmek demek. Efendim, gıybet de kayıp kelimesiyle aynı köke mensuptur. Esasında birinin gayb halindeyken, yani yanında yokken, gözlerden uzakken, yokken, arkasından olumsuz, hoş olmayan şekilde konuşmaktır gıybet. Efendim, Rabbimiz gaybı taşlamayın buyuruyor. Ayrıca bilmediğimiz şeyler hakkında ileri geri konuşmaktan bizi men ediyor. Buradan şöyle bir anlam çıkar değerli dostlar. Eğer bir gıybet varsa, ortada bir görünmez, bilinmez vardır. Ortada bir görünmez, bilinmez varsa bir gayb söz konusudur. Gaybın söz konusu olduğu yerde ihtiyat, tedbir ve sükut lazım gelir. Zira her an yanlışa düşme, hata ya da haksızlık yapma riski söz konusudur. Bu nedenle gayb olan, ister insan olsun, ister anlam olsun, ister öte dünya, ahiret, arkasından ileri geri konuşmak gıybet olarak, yani hoş olmayan konuşma dedikodu olarak nitelendirilmiştir. Caiz bir tabirse gıybet gaybdan doğar değerli dostlar. Ya da Gıybetin gerekçesi gayiptir. Bu nedenle bizler gayba iman eder, gayb halinde olan insanlar için, yani yanımızda olmayan insanlar için de sükût ederiz. Arkalarından konuşmayız. Evet değerli dostlar, kaybetmemek dedik sadece. Ama ortaya gayb çıktı, gıyap çıktı, gayb çıktı, gıybet çıktı. Burada bir nokta koyalım şimdilik. Bir dahaki programda görüşünceye dek. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
5: İnsan hayatında iki türlü ihtiyaç var. Birisi somut ihtiyaçlar, diğeri soyut ihtiyaçlar. Ve yani insanı, davranışlarını belirleyen şeyler de insanların istek ve ihtiyaçlarıdır. Hatta bu şu anda ekonomide üzerinde durulan bir şeydir, konudur. İnsanlar neden alışveriş yapıyor diye. Neden? Yani ihtiyacı olmadığı halde alışveriş yapıyor insanlar. Ya yani ihtiyacı olmadığı halde devamlı özellikle bu lüks tüketim ortaya çıkıyor. Neden alışveriş yapıyor diye yapılan araştırmalarda insanların ihtiyacını etkileyen en önemli şeyin istek uyandırmak olduğu bir insanın. İstek uyanmış bir kimse de olmayan ihtiyacı var gibi kişi yapabiliyor. Yapabiliyor. Bu şeyin algı yönetimiyle ilgili. Şimdi geçtiğimiz çağda pozitivizm çağıydı. Bir şeyin yani doğruları pozitif ölçeklerden pozitif testlerden geçirerek yani biyolojik, fiziksel kanunlardan geçirerek bir sağlam bilgiye ulaşılıyordu. Ama bu çağ şimdi algı çağı diyebiliriz bu çağa. 21. yüzyılda özel algı çok ön plana çıktı. Gerçeklerle algılar arası çok farklı. Yani insanların ihtiyaçlarını gerçeklerden çok algılar belirliyor. Algılar belirliyor. Yani algısı onun ihtiyaç gibi hissediyor kişinin. Ve o ihtiyacım bu benim diyor. Ve alışveriş yapıyor ya da karar veriyor. Karar mekanizmasını. Şimdi biz burada tabii evlilikte, ilişkilerde maddi ve manevi ihtiyacı belirlerken bir gerçek ihtiyacı bir de algıların oluşturduğu ihtiyacı çok iyi ayırt etmemiz lazım. Şimdi temel ihtiyaçlar nedir evlilikte? Bir kadının ihtiyacı nedir? Bir erkeğin ihtiyacı nedir?
6: Evet.
5: Burada fiziksel ihtiyaç için genetik olarak kadın ve erkek bağımsız yaşamaya göre yaratılmamış. Biyolojik olarak genetik şifrelere baktığımız zaman ikisi tek başına mutlu olamıyor. Birbirini tamamlayıcı olarak, tamamlayıcı olmaya göre programlanmış. Yani hidrojen ve oksijen tek başına atmosferde özgürler. Ama özgürler istedikleri gibi dolaşıyorlar. Rüzgar şeklinde her tarafta geziyorlar. Ama ikisi bir araya geldiği zaman su oluşuyor. Hayat kaynağı oluşuyor. Ve su olduktan sonra o fırtınalar stabilize oluyor. Suyun durgunluğunu ve sakinliğini elde ediyorlar. Ama iki özgürlükten vazgeçip biz oluştuğu zaman böyle durumlarda bir suyu kendi içerisinde daha fırtınalı ve dengeli bir yaşam biçimi haline, başka bir yaşam formuna dönüşüyor. Şimdi evlilik de bireysel yaşamaya göre farklı bir yaşam formudur. Yani bir insan hem özgür olacağım, hem canım istediği gibi yaşayacağım, hem de evli olacağım diyorsa bu evliliğin doğasına aykırı ve yürümez, yürümüyor. Yani ama evli olmanın getirdiği, yaşam geçinin getirdiği form o kişiyi daha çok mutlu etmeye uygun. Yani insan belki özgür yaşamak, bekar yaşamak çok bekarlık sultanlıktı diyorlar. Ona karşı da söyleyen biz bekarın çamaşır yıkadığı görülmüş müdür, bulaşık yıkadığı görülmüş müdür derler. Evet. Şeydir, erkek ve kadının en büyük psikolojik ihtiyacı şeydir, kalbe karşı kalptir. Yani duygu paylaşımı, muhabbet duygu ihtiyacıdır ve bağlanma ihtiyacıdır. Yani bağlanma ihtiyacı işte hidrojenin ve oksijenin bağlanma ihtiyacı oluştuğu zaman bir araya geliyorlar, su oluşuyorlar. Yeni bir hayat kaynağı. Bağlanmadıkları zaman özgür oluyorlar ama varlık sebepleri farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani ve insan da Eşleşme duygusu biyolojik bir duygu. Kadın ve erkekte iki tarafta da birbirine eşleşmeye karşı şiddetli bir arzu var. Ama evlilik biyolojik değil. Evlilik kültürel. Sosyal öğrenmeyle evlilik ortaya çıkıyor. Şimdi tarla fareleri üzerinde yapılmış bir deney var. Tarla fareleri tek eşli hayvanlar. İlginçtir. Tek eşli hayvanlar, bunu araştırmacılar merak ediyor. Tarla fareleri niye? Eşi öldükten sonra da evlenmiyor. Yani yeni bir eş edinmiyor. Ve o şekilde yaşıyor. Neden öyle diye, tarla faresi eş öldükten sonra tarla farelerinde oksitosin diye bir hormon var. Bu annelik hormonu da deniyor buna. Oksitosin ve vazopresin diye iki hormon var. Bu hormonlar bağlanmayla ilgili hormonlar. Hatta maymunlara, erkek maymunlara bu hormon verildiği zaman tüylü oyuncaklara daha çok oynuyor. Çocuklarla daha çok ilgileniyor bu hormon verildiği zaman. Bu annelik hormonu, bağlanma hormonu diye geçiyor. Bu hormonun salgılanması tarla farelerinde devam ediyor. Şey öldüğü halde, eşi öldüğü halde. Ve bu hormon kadınlarda erkeklerden daha çok salgılanıyor. Bu hormon annelik için gerekli bir hormon. Çocuklara karşı bağlanıp kendisine bağlanmayla. Yani demek ki bağlanma konusu bir ihtiyaç ve genetik bir kod var bunun. Ve beyin ona göre protein üretiyor. Özel bir protein üretiyor, oksitosin isimli. Bu özellikle en çok nerede üretilir? Süt zamanı çocuğa. Anne süt verdiği zaman doruk üretilir. Şimdi bu nedenle bu biyolojik olarak insan bağlanmaya göre kodlanmış. Beyin uygun protein üretiyor. Uygun kimyasal sinir iletileri oluşturuluyor. Kişi karşı cinsten birisine bağlanma ihtiyacına giriyor. Bu işin biyolojik boyutu. Biyolojik boyutu olduktan sonra, yani eşleşme boyutu olduktan sonra, insanda ayrıca psikolojik doyum arayışı da var. İşte muhabbet olarak bilinen, paylaşım olarak bilinen yaklaşım var. Bu yaklaşımda kişiyi mutlu ediyor. Bunun doruk noktası aşktır. Aşk kelimesi de zaten bağlanmadan geliyor. Yani sarmaşıktan köken alan bir kelime. Yani iki şeyin birbirine bağlanması, sarmaşık olması, aşk kelimesi aynı kökten geliyor. Yani burada işte aşkı kimyevi hidrojen oksijenin bağlanmasıdır. İnsanların aşkı ve insan bir kendini tamamlayan bir güce, eksiklerini gideren, onu rahatlatan, mutlu eden, güven veren bir nesneye, bir güce bağlanma istiyor insan. Bu istek en çok da insanda, annede çocuklarına karşı, karı koca arasında birbirine karşı böyle bir bağlanma arzusu var. İşte bu bağlanma arzusunun doruk noktası aşk olarak geçiyor. Ama bunun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Biyolojik ihtiyaç yönü var, psikolojik yönü var. Yani kadın erkek ilişkilerinde hem maddi hem manevi olan psikolojik ihtiyaçtır bu.
4: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Gölgesinde ruhumuzu dinlendirip yeşilini gözlerimize merhem niyetine sürdüğümüz ağaçlar. Ağaçlar gün olur kollarında salıncak kurup çocuklar büyütür, gün olur yapraklarıyla ninni söylerler, rüzgarlarla sarmaş dolar. Ağaçlar ana yurttur, memlekettir gövdesinde yaşayan çeşit çeşit yaratılmışa. Ağaçlar, zamana ve mekana şahitlik eden asırlık koca ağaçlar. Kucağında binbir tatta meyvesiyle rahim olan Rabbimizin büyük lütfudur, farkında mıyız? Ağaçlar insanoğlunun masa, sandalye, dolap, kulübe, kağıt ve kalem gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra doğada birçok canlıya yuva olup güven içinde gizlenerek hayatlarını devam ettirmelerini sağlarlar. Canlılara sunulmuş bu çok yönlü hizmetin farkında mıyız? Ağaçların erozyonu ve seli engellediklerinin, havayı temizleyerek iklimi düzenlediklerinin farkında mıyız? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz İnsanlara ağaçlar üzerinden çeşitli örnekler vermektedir. İbrahim Suresi 24 ve 26. ayetlerde "Görmedin mi? Allah nasıl bir misal verdi? Güzel bir söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer" buyurmuştur. Çoğu zaman alt tarafı bir ağaç diyerek yanından geçtiğimiz ağaçların kendi besinini doğrudan doğruya toprak ve havadan güneş ışığı vasıtasıyla alarak üreten tek canlı olduğunun farkında mıyız? Ağaçların yaprakları havadaki kirletici maddeleri yakalayan mini filtrelere sahiptir. Yaprak üzerinde gözle görülmeyen binlerce tüy ve gözenek vardır. Ağaç yaprakları son derece gelişmiş bir hava arıtma ve temizleme cihazı gibi faaliyet gösterirler. Temizlik sonrasında hiçbir kimyasal atık oluşturmazlar. İnsanların, hayvanların ve toprakta bulunan mikroorganizmaların yaptıkları solunum, fabrikalarda ve evlerde tüketilen yakıtlar, taşıtlarda kullanılan yakıtlardan atmosfere verilen karbondioksit yılda en az 18 milyar tondur. Bu kirli havanın ağaçlar ve yeşil bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentezle temizlendiğinin ve bunu yaparken de bizden hiçbir şey beklemediklerinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Yaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum. Dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma, ben görmeyeyim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
6: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
7: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla bugün elektrik çarpmalarını konuşacağız. Hocam, elektrik çarpması deyince ne anlıyoruz?
8: Elektrik çarpması deyince elektrik akımının vücutla temas etmesi, vücuttan bu akımın geçmesi. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Böyle bir durumla karşılaşan kişi çeşitli sağlık problemleri yaşayabilir. Programın ilerleyen dakikalarında bunlara yer verebiliriz.
7: Peki üçüncü bir kişi elektrik çarpmış birini gördüğü zaman bu durumda ne yapmalı?
8: Şimdi hepimiz bu tür durumlarla karşılaşabiliriz. O yüzden öncelikle bu ilk yardım konusunda bilinçli olmayı gerektiren bir durum. İlk yardım konusunda daha öncesinden bir hazırlık yapmış olmamız, bilinçli olmamız, bu durumlarda ne yapacağımızı önceden biliyor olmamız gerekir. Böyle bir tabloyla karşılaştığımızda öncelikle elektrik kaynağını kapatmamız lazım. İlk yapacağımız şey bu olmalı. Tabii bundan da önce aslında hem kurban dediğimiz elektrik akımına maruz kalmış kişinin hem de kendimizin öncelikle güvenliğini sağlamamız gerekir. Güvenlik olmadan o kişiye müdahale etmememiz gerekir. Kendi güvenliğimizi tehlikeye atarsak ikinci bir kötü bir olayla karşılaşma riskini kendimiz oluşturmuş oluruz. O yüzden öncelikle kendi güvenliğimizi kontrol altına almalıyız. Mesela su olan bir ortamdaysa kesinlikle o ortama girmemeliyiz ve elektrik akımının kaynağını kapatmalıyız. Ev ortamında şarteli kapatarak bunu yapabiliriz. Diğer türlü elektrik çarpmış olan bir kişiye direkt temas kesinlikle yapılmamalıdır. Yani o kişiyi akımdan uzaklaştırmaya direkt olarak çalışmamalıyız. Ancak giysilerinden tutarak bunlar elektrik akımını iletmediği için o şekilde sürükleyerek belki uzaklaştırabiliriz. Veya elektrik akımını iletmeyen başka bir çubuk olabilir veya tahta bir şeyle onu uzaklaştırmaya çalışabiliriz. Ama direkt temas kesinlikle yapılmamalıdır. Bu durumda biz de elektrik çarpmasına maruz kalabiliriz.
7: Peki elektrik çarpan birini fark ettiğimiz anda bu dediğiniz önlemleri alarak sağlık açısından nasıl hareket etmeliyiz?
8: Böyle bir durumda öncelikle kendi güvenliğimizi sağladık, akımı kapattık ve kişiyi o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Bunun arkasından hemen 112'yi aramalıyız ve bu konuda yardım istemeliyiz. Hastanın bir hastaneye naklini sağlamalıyız. Çünkü elektrik akımı o anda fark edemediğimiz bir takım problemlere de yol açmış olabilir. O yüzden böyle hastaların mutlaka hastane ortamında değerlendirilmesi gerekir.
7: Hocam peki böyle elektrik çarpan biri ne tür sağlık problemleriyle karşılaşabilir? Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
8: Elektrik çarpması aslında direkt bir travmadan ziyade öncelikle mesela elektrik çarptığı için bir travmaya maruz kalmıştır. Onun yanı sıra başka ek problemler de oluşabilir. Bir kere elektrik çarptığı için bir yanık problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu normal termal yanık dediğimiz ısıya bağlı yanıktan farklı şekillerde olabilir. Ama bir yanık söz konusudur. Bununla ilgili tedavilerin yapılması gerekir. Bunun yanında elektrik çarpması yine hastanın savrulması ya da yüksek bir yerden düşmesi gibi problemlere yol açabilir. Bu da bize ek travma gelebilir. Omurga yaralanmaları olabilir. Hatta bazen bu gözden kaçabiliyor ve uzun yıllar sonra elektrik çarpmasına bağlı omuz çıkıklarıyla bile karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu durumların, bu tabloların atlanmaması, hastanın daha sonraki sağlığı açısından mutlaka hastane ortamına taşınması gerekir. Hastane ortamında da biz bu hastalarda özellikle kalple ilgili problemler bizim için önemli oluyor. Çünkü bunlar eğer olursa aritmiler dediğimiz, yani kalpteki ritim bozuklukları, ölümle sonuçlanabilecek tablolara yol açabiliyor. O nedenle bu hastaların hastanede uygun tedavilerinin yapılması, ritim bozukluklarına karşı gerekli yakın takiplerinin yapılması gerekir. Diğer taraftan vücutta bir kas yıkımı da söz konusu olabilir, elektrik çarpmasına bağlı olarak, ve böbrekler etkilenebilir. Bu hastalar o yüzden hastane ortamında tutulurlar ve uygun şekilde sıvıları verilerek böbrek yetmezliği gibi bir tabloyla karşılaşmamaları için gerekli önlemler alınır bu şekilde.
7: Hocam peki elektrik akımının şiddetinin ya da azlığının bir şeyi hastaya etkisi var mıdır?
8: Burada tabii ne tür bir yaralanma olduğu, hangi şiddette bir elektrik akımına maruz kaldığının önemi var. Bir de bizim alternatif akım dediğimiz ya da direkt akım dediğimiz, mesela şehir şebekesine maruz kalmakla mesela bir yıldırım çarpması arasında farklılıklar olabilir veya başka bunlar çeşitli olabilir. Alternatif akım dediğimiz akım daha şiddetli. Bu şehir şebekesindeki akım bu şekildedir. Hastayı uzun süre bırakmayacağı için daha şiddetli yaralanmaya yol açabilir ve oradaki daha düşük voltajdaki bir akımın daha fazla zararlanmaya sebebiyet verebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden bunları da bilirsek, eğer bu bilgiler bize doktor olarak hasta yakınları tarafından verilirse, hastamıza yaklaşırken bu bilgiler doğrultusunda daha faydalı olabiliriz.
7: Sevgili dinleyiciler, bugün de elektrik çarpmaları ile ilgili konuları konuştuk ve programımızın sonuna geldik. Yarın yine farklı bir konuyla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
6: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
3: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: intikam sana değmez, sana değmez.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de canlı performans. Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
3: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
3: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
0: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

sonra bir türkü gelse, bir türkü dilimize, tekrarı tekrarı söylesek bırakmasak elleri. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salınarak yürüsek, yürüsek bulvarları. Ama hiç büyümesek, ürkütmesek kuşlar. Seni yolcu sansalar,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninin coşku ve heyecanı yaşandı. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve ziraat fakülteleri, devlet konservatuvarı, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, Besnihan Erdemoğlu, Gölbaşı ve Kahta Meslek Yüksek Okullarının lisans ve ön lisans programlarının 3517 mezun adayı için düzenlenen tören il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen töreni Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tuttere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, yargı temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılmasının akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin alınmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Mezun öğrenciler adına konuşan üniversite birincisi Rahime Nur Ünsal, Adıyaman Üniversitesi'nden birikim ve güzel hatıralarla ayrılıyoruz dedi. Ünsal, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olduğunu ifade etti. Üniversite birincisinin konuşmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tuttere ve Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kürsüye çıktı. Rektör Keleş, mezuniyet törenlerinin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda gençlerin bilgi, birikim ve değerlerle donanmış bireyler olarak hayata atılmalarını simgelediğini belirtti. Mezun öğrencilerin yıllar süren emek, sabır ve fedakarlıklarının karşılığını aldıkları bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Keleş, gençlerin kazandıkları mesleki donanım ve taşıdıkları değerlerle ülkeye hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi. Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan savaşlara, insani krizlere ve özellikle Filistin'de yaşanan trajedilere de değinen Rektör Keleş, bilimin insan onuru, adalet, vicdan ve merhametle birlikte yol alması gerektiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Rektör Keleş, ilmin davranışa dönüşmesinin nezaket, sorumluluk, merhamet ve güzel ahlakla mümkün olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri, üniversite personelini ve vatandaşlarını rahmetle anan Rektör Keleş, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun toplumun en önemli gücü olduğunu söyledi. Gençlerin, ailelerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gösterdiği özverinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Adıyaman Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Keleş, eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Üniversitenin ilk kez Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer almasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Rektör Keleş, Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin 2026 sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri kampüsünde ağırladığını belirten Rektör Keleş, farklı kültürlerin ve deneyimlerin aynı akademik ortamda buluşmasının üniversiteye önemli bir zenginlik kattığını söyledi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin dünyaya daha açık, farklılıklara daha duyarlı ve daha geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirten Rektör Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü UNIDES projelerinin eğitimden çevreye, gönüllülük çalışmalarından sosyal farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda topluma dokunan örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Bu projelerin üniversitenin bilgi üreten kimliğinin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen yönünü de güçlendirdiğini ifade etti. TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar, yeni açılan bölümler, lisansüstü programlar, araştırma merkezleri ve şehirle bütünleşen çalışmaların Adıyaman Üniversitesi'ni geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğunu kaydeden Rektör Keleş, üniversitenin tarımdan sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla ilin gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. üniversite şehir işbirliğini güçlendiren her çalışmayı Adıyaman'a duyulan vefanın bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin devam edebilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a, ilgili bakanlıklara, Adıyaman Valiliğine, milletvekillerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi'nin bilimde, eğitimde, toplumsal katkıda ve uluslararası görünürlükte daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Keleş, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği sabır ve fedakarlığın mezuniyet başarısındaki en büyük paylardan biri olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş, onların ülkenin geleceği olduğunu belirterek sahip oldukları bilgi, erdem ve donanımla çalışma hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Gençlere karşılaştıkları zorluklar karşısında çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Keleş, Türkiye yüzyılının en büyük gücünün düşünen, sorgulayan, üreten, bilime değer veren ve milli manevi değerlerine sahip çıkan gençler olduğunu ifade ederek tüm mezunları tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından üniversite 1. 2. 3.'leri ve fakülte yüksekokul bazında 1. 2. ve 3.'lere mezuniyet belgeleri ve plaketleri il protokolü yüksekokul müdürleri, fakülte dekanları tarafından takdim edildi. Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve kıymetli sanatçılarımız Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'la Komagene Müzik Topluluğu tarafından icra edilen Harpane Gecesi konseri ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Latif Doğan konseriyle son buldu. Konserleri icra eden sanatçılara Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından çiçek takdim edildi.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al.

Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan?

birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima.

Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok...

0: almayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik hem karanlık bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum. Ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın? Bilmiyorum.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Hekimimi değiştirmek
8: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
9: En yakın hastane nerede?
10: Bağışında MR sonucunu
11: yapacağız. Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: falan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak, iyisin.
1: Adieu FM.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.